Hallelujah. Anyway, tsebeletsong ya lesedi ke Candy. Hantle hodima tlo hora ke bobedi. Ditaba tsa hora ya bobedi re di balwa ka lelemela Sesotho ke sebohodi Candy Medu.